Son 1,5-2 senedir özellikle kurduğumuz yayın evinde Üstad Hayri Zahabi'nin kitaplarına tamamen kitaplarının tercümesine yoğunlaştık. İlk biten kitabımız Elbusata Krallığı oldu. Daha sonra Mindimeşk ile Hayfa, İsrail zindanlarında 300 gün ve eğer ismi Fatıma olmasaydı. Şu anda 3 kitabımız yayına hazır. İnşallah ilki Hayri Hocam'ın ölüm yıl dönümünde, Hayri Zahabi'nin ölüm yıl dönümünde yayınlanacak. Neden Hayri Zahabi sorusunun aslında birçok cevabı var. Tek bir cevabı yok. Ben ilk cevabını, ilkini söyleyeyim. Ben Üstad Hayri Zahabi'yi okudukça, onun edebiyatını, romanını, öykülerini daha yakından tanıdıkça aslında Türk okuruyla çok büyük bir ortaklığa, bir paydaşlığa sahip olduğunu gördüm. Tamamen ortak duygular, ortak hikaye, ortak heyecan, ortak üzüntüler. O yüzden ben inşallah yani Türk okuru tarafından çok ciddi bir beğeniyle karşılaşacağını düşünüyorum, karşılanacağını düşünüyorum. Bunun sadece bu sebeplerden sadece birisiydi. Aslında yani sadece Hayri Zahabi ile başlamamızın en önemli sebebi de onun sadece edebiyatının gücü ya da kitapları değil, Hayri Zahabi'nin duruşu bize ben bir rol model olarak Türk toplumuna, sadece Arap toplumuna değil, Türk toplumu içinde çok büyük bir örnek ben teşkil ettiğini düşünüyorum. Çünkü biz yayın evinde her zaman biz şunu düşündük. Benim için yayıncılık ya da yazarlık sadece edebi anlamda bir şeyler yazmak değil, sözün ve insanların aslında haysiyetini savunmaktır. Edebiyatın en önemli görevi insan haysiyetini muhafaza etmektir. Siz yazıyorsunuz, siz yazdığınız zaman siz yazdıklarınızla benim haysiyetimi savunmalısınız. Ben yazdıklarımla sizin haysiyetinizi savunmalıyım. Özellikle Türk ve Suriye toplumları arasında bunun çok hayati bir önemi olduğunu düşünüyorum. O anlamda da Hayri Zahabi bizim için çok çok önemliydi. Çünkü yayın evimizde istediği kadar güçlü bir kaleme sahip olsun ya da iyi bir edebiyatçı, ben onları iyi edebiyatçı da demiyorum ama eğer zulme karşı

Son 1,5-2 senedir özellikle kurduğumuz yayın evinde Üstad Hayri Zahabi'nin kitaplarına tamamen kitaplarının tercümesine yoğunlaştık. İlk önce ilk biten kitabımız Elbusata Krallığı oldu. Daha sonra Mindimeşk ila Hayfa, İsrail zindanlarında 300 gün ve eğer ismi Fatıma olmasaydı. Şu anda 3 kitabımız yayına hazır. İnşallah ilki Hayri Hocam'ın ölüm yıldönümünde, Hayri Zahabi'nin ölüm yıldönümünde yayın.

0: yayınlanacak. Neden hayır zaha bir sorusunun aslında birçok cevabı var. Tek bir cevabı yok. Ben ilk cevabını, ilkini söyleyeyim. Ben Üstad Hayri Zahabi okudukça, onun edebiyatını, romanını, öykülerini daha yakından tanıdıkça aslında Türk okuruyla çok büyük bir ortaklığa, bir paydaşlığa sahip olduğunu gördüm. Tamamen ortak duygular, ortak hikaye, ortak heyecan, ortak üzüntüler. O yüzden ben inşallah yani Türk okuru tarafından çok ciddi bir beğeniyle karşılaşacağını düşünüyorum, karşılanacağını düşünüyorum. Bunun sadece bu sebeplerden sadece birisiydi. Aslında yani sadece Hayri Zahabi ile başlamamızın en önemli sebebi de onun sadece edebiyatının gücü ya da kitapları değil, Hayri Zahabi'nin duruşu bize, ben bir rol modeli olarak Türk toplumuna, sadece Arap toplumuna değil, Türk toplumu içinde çok büyük bir örnek ben teşkil ettiğini düşünüyorum. Çünkü biz yayın evinde her zaman biz şunu düşündük. Benim için yayıncılık ya da yazarlık sadece edebi anlamda bir şeyler yazmak değil, sözün ve insanların aslında haysiyetini savunmaktır. Edebiyatın en önemli görevi insan haysiyetini muhafaza etmektir. Siz yazıyorsunuz, siz yazdığınız zaman siz yazdıklarınızla benim haysiyetimi savunmalısınız. Ben yazdıklarımla sizin haysiyetinizi savunmalıyım. Özellikle Türk ve Suriye toplumları arasında bunun çok hayati bir önemi olduğunu düşünüyorum. O anlamda da Hayri Zahabi bizim için çok çok önemliydi. Çünkü yayın evimizde istediği kadar güçlü bir kaleme sahip olsun ya da iyi bir edebiyatçı, ben onları iyi edebiyatçı da demiyorum ama eğer zulme karşı durmuyorsa, mazlumun yanında değilse, yetimler ve çocuklarla ilgilenmiyorsa bizim için hiçbir önemi yoktu, olamazdı. Ve hep yayın evimizin en büyük ilkeleri de hiçbir şekilde ırkçılığa karşı, diktatörlüğe karşı insan haysiyetin ve halkın yanında olan insanları biz Türk toplumuna sunmak istedik. En önemli sebeplerinden ben hep Hayri Zahabi'yi düşünürken Üstad Hayri Zahabi hep benimle, ben bazen böyle kelimeleri insanlarla özdeşleştiririm. Hayri Zahabi de daima haysiyet ve şeref kelimesiyle özdeşleşmişti benim için. Şunu düşünmüştüm. Şimdi doğduğu zaman Üstad Hayri Zahabi Suriye tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde dünyaya geliyor. Bütün gençliği, orta yaşı ve sonraki yılları daima Baath Partisi'nin, Baath sürümünün gölgesi altında geçiyor. Ama buna rağmen tek elindeki en büyük güç de hiç eline silah almamış, tek gücü kalemi, hiçbir şekilde otoriteye ve baskıya boyun eğmemiş, hiçbir emri altına girmemiş, korkmamış, çok da cesur da bir insanmış, sizler daha iyi tanırsınız. Ahmet Said Necim vardır, Üstad Hayri Zahabi'nin arkadaşı, o bir yazı yazmıştı hatta. Kimsenin söyleyemediklerini o bile yüksek sesle haykırmış. Bu bence günümüz dünyasında bizim özellikle Türk gençlerinde bir örnek göstermemiz gereken çok büyük bir özellik. Yani bana birini deseler ki Türkiye'de çok fazla genç nüfus var edebiyat okuru, ona birini örnek gösterin deseler ben derim ki yani işte Hayri Zahabi'ye bakın yani. Eğer hani sadece iyi edebiyatçı değil, adam gibi adam, şerefli bir adam, onun kitaplarını okuyun derim yani. Bir en büyük sebeplerinden birisi de buydu, ikinci sebep benim için, bizim için, yayın evimiz için.
1: ثم نشرت رواية أخرى عن الشيزوفرينيا التي يقع فيها المثقف السوري، سميتها صبوات ياسين. هذه أتحدث فيها عن الشيزوفرينيا، كي يعني الحقيقة كل واحد من المثقفين السوريين يعيش حالة من الانفصام. إنه هو بده يحكي باللغة، بده يكتب بلغة، بده يفهم بلغة، بده يقرأ بلغة، بده ما في يعني هو ليس حراً مع نفسه. هذا يختلف جدا فيه عن المثقف الغربي كيف يعيش حريته الكاملة. يعني هل تتصورون كاتب مثل سلمان رشدي يستطيع أن يكون في سوريا ويكتب مثل هذه الرواية؟ أي رواية من رواياته، وهو باكستاني أصلا لكنه تحرر في ففلت أخذ عياره، ما عاد له حدود.
2: عالجت هذا الموضوع في عدة روايات، أهمها صبوات ياسين ولو لم يكن اسمها فاطمة، وتلك والله معضلة كبيرة. فالمثقف العربي حمل أكثر من طاقته، مثقفو الجيل السابق كانوا حالمين جدا وقارعوا الاستبداد والظلم والديكتاتورية والطائفية والتطرف الديني والاستعمار والإمبريالية، وكل هذه القوى الشريرة دونما قدرة على تطوير أساليب لإيصال صوتهم للمواطن الفاعل أو المواطن السلبي لاستنهاضه، فسقطوا فرائس للإحباط واليأس. اخترق نظام المثقفين عبر زرع طبقة جديدة من مثقفين غير خصبين، أي معقمين من قبل النظام، يمارسون الأدب والمسرح والسينما والشعر والرواية، تحت الخط الذي يريده النظام،